Assalamu alaikum, hürmetli radio dinleyicileri, aziz kardeşler. Anlatanlar Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 2. Ağustos akşamı. Hazır Ankara vakti 3

Çünkü saat 1, ürümçü vaxtı çünkü saat 4. Hürmetli radyonluqçular, ant işlerimizini her günü Ankara vaxtı çünkü saat 1'den 2 geçe, ürümçü vaxtı çünkü saat 4'den 5 geçe boğanlarlıqda Türksat 3A, Türksat 4A sünni emirahları ve radyomuzda internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık uygur adreslar arqılıq bir vasitanlı yalayısla. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etigen saat 6'dan 7'de geçen, Ürümçü vakti etigen saat 9'dan 13'ü boğan aralıkta sünni emira ve internet arkalık anlığılı buldu. Hürmetli radyonluqçular, anlatışımızdan bugünkü cedvelde haberle, Yeni İran'ın tüncü çariki, Yıldızlar'dan Yanırgan Sada ve Nakşımızdaki Katarlık programıyla bağlanıp, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bilip olumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşgari riyasetçilik kılımın.

Hürmetli radyonlukçular, şimdi haberini anlayışla bugünkü mühim haberlerimizden tepsili mezmunları tövendikçe. Türkiye'nin F-16 vuruş ayırpılalları NATO'nun hava küzdüş nüvetçilik vezifesini ötküzü aldı. Türkiye'nin F-16 vuruş ayırpılalları NATO'nun 72. Türküm'deki gayetilgen hava küzdüş nüvetçilik vezifesini ötküzü aldı. Türkiye Varmiya Kumandalık'a karşılık 181. jet İskadra kumandırlığı NATO'nun 72. Türküm'deki kengaytilgen hava küzdüş nüvetçilik vezifesini ötküzü aldı. Ministerlik'in ammavi tarat kusupsi nen sosyaldaki hesabı deylen kılınan bayanatta körüstülüşçe hava armiya kumandırlığa karşılık 121. net İskadra kumandırlığı 79. yıl günü Estonya'nın amari hava armiya bazısı uruluş hizmetini toluk ayaklaştırılgan. Komandırlıkların 30. ve 31. ülkeleri etrafına tonuş ve ayınış uçuşlarına ilip bağlılık. Pilallık yığılığa ve barlık teyirliklerinin pütkellikle bildirilgen bayanatta yanımındak değildi. 31. ülkeni Estonya taraf teşkillegen vezip ötküzüp biriş mürasımıga NATO vekili Hava Kumandallık Küzdüşü Tekçisi Albay K.S.D. Amki, Estonya Kurallı Kuvvetli Ministri Hanno Pavkur, Portugaliya Devlet Müdafiye Ministri João Nuno D.P. Lastara Tekisera Dip Milo, Türkiye vekili Tallin Başelçisi Başak Türk oğlu hem de Hava Armiya Kumandallık kadımlar katlaştı. 181. Jet İskadra Komandarlıkımız 2026 yılı 1. Ağustos'ta şu yerden vakti saat 9'dan başlayıp NATO'nun 72. Türküm'de kengaytilgen hava küzdüşünü veçilik vezifesini tapşırıp aldı. Vezip ötüş mezgilde 24 saatlik yukur tayarlık bilen nöbetçilik kılındıgan bulup NATO ve Estonya hava armiyesi bilen birlikte ortak vezifle uğurlanıdı. Hürmetli radyonluğçular, Zelenski Rusya'daki 3 nüfit ayrış zavutuğa ve 1 konteyner parahutuğa hücum kıyallıkını bildirdi. Ukrayna devlet reisi Vladimir Zelenski, Rusya'daki 3 nüfit ayrış zavutuğa ve Rusya bayrağı katılgan Yaninaya namlık konteyner parahutu karta hücum kıyallıkını ilan kıldı. Zelenski ictimai taratkı hesabı da ilan kıygan yazın bayanatı da Rusya armiyası yardım bir vatkan orulla hem parahotlağı karta hücumlarını davumlaştırı vatkallıkını ekti. Karadeniz ve Azov Deniz'deki nişallahı zarif berilgenlikini eskertken Zelenski imbargo astıdı boğan ve 100 bin tonnadan artık yük sığımıgege Rusya'nın konteyner parahotu yana bu zerbeyi uçurdu. Müdafiye kısımlarımızdan del tek küzüş cengi varlıklı neticesi de paraho çöküp gitti, dedi. Zelenski yine Rusya Federasyası Karışlık Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki 3 nüfit ayrıcı zavutu namı Ukrayna Behatarlık kısımları tarafından nişan gelin kallıklarını takitildi. Ve bu uğurlarının Ukrayna çıkarısından aralıkı tahminen 1600 km kilidu degen uçuruna emberledi. Bunun başka Zelenski özdür elip bağı bu cümlağa ait bir kısım görünüşlerini birlikte ilan kıldı. Hürmetli radyonluğçular, Kırgızistan İssyqkölde Formula 1 tez süratlik kimile müsabıqısı sahip kallık kınmaqta. Kırgızistan Kalkaralıq Kimiten Tərbiyə Çempionluğunun müsabıqısı sahip kallık kınmaqta. Deniz yüzden 1607 metr igizlikke jaylaşkan İssyqkölde su üstüdeki Formula dep atalgan FIH20 Kalkaralıq Kimiten Tərbiyə Çempionluğu ötküzülmekte. Birleşmeler Karib ülkeden Kanada'ya, Angliya'dan Amerika'ya çubuğan 13 devletten gelen 8 grupa ve 18 mahirine bir yer geçen 2026 yıllık F1H20 Dünya Çempiyonluğu'na içiliş mürasımı ötküzüldü. Kırgızistan devlet reisi Sadır Japparov'un teşebbüsü bilen Kırgızistan'da tunç kıtımı ötküzülgen bu çempiyonluk müsabıkısının Kırgızistan'ın kalkaralık obrazını üstürüş ve seyahatçilik iktidarı töhpü koşuşu nişan kılınmakta. Bu çoğun pahaliyetinin içiliş mürasımıza devlet reisi Japparov'un başkanı Kazakistan devlet reisi Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan devlet reisi Şevket Mirzayev, Tacikistan devlet reisi İmam Ali Rahman, H20 Rising'in kurgucusu Nikola de San Germano ve Halkara Tenterbiye Birleşmesi'nin reisi Rafael Çiolli katlaştı. Japparov kıygan sözde Halkaralık Kiyim Tenterbiye Çempiyonluğunu ötküzüştüki tunç kademinin ötken Mart ayında Halkara Tenterbiye Birleşmesi'nin reisi

Бұның Литваның кивді тұрышлық әлчхансыға зия еткізгелікін елан қылды. Министерлік баянатшысы бұмбыла себебіден ешқандақ адам ярланмаған болсы мұ, әлчханның әйнекілер чекіліп, қояш күлдік тұрлыр бұзылғалықыны, ойлыға бомбы парчылар түшкелікіні білдіруді. Ташқы ішіне министері Кистотис Бордырис бұмбыланың бірі әлчханның 10 метр, яны бірі болса 150 метр екінің түшкелікін әскәтті. Болдырыс сыллык баянатыда бүгүн Россия элчиханасы векилине нааразылыгыбызды жеткизиш үчүн ташкы иштер министрлигибизге чакыртабыз деди. Болдырыс жана бунун Украинага картылган ашкынлык ве тажавузчулукту токтото албайдыганын билебиз. Буну токтото албайдыган эки чара Украинага берилип аткан жардым давамлаштырыш, улардын каршылык күчүн ашырыш ве Россиянын акырында сөхбөт үстүгө олтуруш үчүн эмбарголор аркылуу бесимди тигим күчөйтүштөр деп тактилди. Hürmetli radyo dinleyiciler. Gazze'de bina harabilik astıdan 40 küçük balını koşkanda cemi 113 kişinin cesedi çıkarıldı. Kutkuzcu etretleri Sabra mahallesinde tahminen 2 hafta davamlaşkan izdeş hizmetlerini tamamladı. Yeni yüzlügen kişinin bina harabilik astıda kümülüp kalanlık tahmin kılınmakta. Gazze Amvi Mudapya İdarisi şembi günü bayanat ilan kılıp etretlerinin Gazze şehrinin Sabra mahallesinde İsrailiyenin ucumlarında Veyranboğa üyelerinin harabilik astıdan 113 kişinin cestini ve kesilgen organ parçalarını çıkarılıkını ilan kıldı. İdarına bayanatı da İsrail armisinin ağırları bilen birlikte veren kıygan bir ulturak rayonda tahminen iki hepte ilgiri başlangan izdeş hizmetinin ayağlaşkallıkını bildirdi. İdarına aşkarlaşıca El Hasayna ve Ebu Şeria ailelerine teve üyleme uğrunağın bu ulturak rayon İsrailiyanın Gazze'ye karatılan kırgınçılık uğruşudaki tuncu uğruş doktuş yolu koyuluştuğun bir gün ilgiri yani 2023-2023 oktabirde bombardıman kılıngan. İdare etretlerinin tahminen iki hafta boyunca ilip bağın 36 saatlik cephalık hizmetler cereyanda cesetlerin çıkagallıkın eskertti. Hayatını ırgallı arzıda 40 küçük bala, 36 ayal ve 7 meyip bağlıqı büldürüldü. Yen nurgun ceset harabilik esti tutulmaqta. Hizmetki riyasetçilik qiygan Muhammed Ebu'dan etretlerinin harabilik astıda dep karalgan yeni 157 kişinin cesetini tek tapamağallıkını etti. Ebu'dan etretlerinin dövülüp getken bütün parçalarını kollur bilen koğulgallıkını tekitlep, esliha ve cabduk yetişmesliklerinin hizmetteki en çoğun tusallık hikayelikini bildirdi. İzdeş hizmeti, Amvi Müdafiye İdaresi'nin veyrançılık asılı kalan cesetlerini çıkarış maksidi de 19. yılda başlayan ikinci baskıçını teşkil kıldı. Amvi Müdafiye İdaresi bayanatçısı Mahmut Busal bu baskıç başlangında etretlerinin Gazze şehri hem rayonunun şimali ve uttur kısmındaki veyran kılınan 147'de üyede 800 saat boyunca izdeş hizmeti ile bardağallıkını. Bu noktalarda tahminen 1070 kişinin cesetinin harabilik asılı kalanlık ve bölgelerini gelikini etkan edin. Gazze 2 yıl davamlaşkan hem de Gazze'deki dairelerinin aşkarlaşıcı 73 milyon artık Palestinlilikten hayatına ayrılışı, 174 milyon artık kişinin yarınışı bilen neticelenen kırgınçılık ahırda uruş doktuş kilişim bilen ahırlaştırılgan. Birleşken Devletler Teşkilatı kayıt kuruş çıkımının tahminen 70 milyar dolar gittiği kallıkını mülçerlemekte.

0: Аңлаватканыңар Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Hürmetlik radio dinleyiciler. İsrail'e kanunsuz göçmenlerin hücumlarına ait tekşiriş dilolarının 93%'ini ipif etti. Dilo dokulatıda işgal astıdaki garibi kırgahta Palestinliklerine kartılgan zoravallık küçeymekte. İsrail'e dairleri Yahudi göçmenlerine cezasızlık imtiyazı veriş bilen ayıplenmekte. Palestin Azatlık Teşkilatı şembi günü bayanat ilan kılıp İsrail'e kanunsuz göçmenlerin işgal astıdaki garibi kırgahta Palestinliklerine kartılgan hücumlarına ait tekşirişlerinin 93%'inin artıkının ayıpleş davası içilmeyle yipfitilgenlikine çıkarıldı. Bu nispet Palestin Azatlık Dokulatı karışlık yerlerini kovdaş ve köçmenlerine karşılık göğüstüş Ali Komitetinin İsrailiyeli kanunsuz köçmenler hem İsrailiye armisinin dekil taarruzlara ait heptilik dokulatı da oran aldı. Dokulatta işgalçılarının cinayetleri kanunsuz köçmenler bilen İsrailiye işgal armiyesi oturusta uç kaşkara hükümet kuruluşu asıl edilip birlevatkan ortak siyasetinin devamı doğru değildi. Dokulat yerine göçmenlerin hücumlarına ait tekşiriş dilolarının 93%'inin artık ayıp

Eş davası içilmayla yipüütildi degen sözle işiltildi. Kanunsuz göçmenlerinin zoravallıkının 2026 yılının 5 yılının bu yan tekimi küşe geldiği ve işgalçı küşlerinin siyasetini toluklaydıgan teşkillik cinayi hareketlerine aylanğallıkı bildirildi. Dokulatta Başminister Benjamin Netanyahu ve hükümet azaları bulup Müdafiye Ministeri İsrail Katz, Maliye Ministeri Bezalel Smotrich ve Devlet Bekhaterlik Ministeri Itamar Bin Gov'un işgalçılarının ucumlarına siyasi cihette yardım veriş bile ayıplendi. Dokulatka seslenganda bu ucumla Palestinlik dehkan çarvıcı cemiyetlerini öz yurtlarından kovlap çıkarış ve yerlerini bitirilişini nişan kıldıkken, cinayetçiler olsa kendi gülemlik cezasızlıktan behraman bulmakta. Birleşik Devletler Teşkilatı İnsanperverlik Hizmetleri Maslaştırış İdaresi'nden uçurulukla seslenen dokulatta 2026 yılına bir şeyden büyüyen işgal asitki garibi kırağakta 1330'dan artık kanunsuz göçmenler ucumunun arka kirgizilgelikle bildirildi. Hürmetlik radyo anlıkçına, İsrail'e İyili'de Gazze'de 152'den artık Palestinlik'ni öldürdü. Gazze Seyyye Ministerliği, İsrail'e'nin 2023 Oktyabr'da Gazze'ye karatkan 40'lık oluşunu başlayandan beri Kazak İgalla Umum Sanı'nın 73.349'u etkenlikini ilan kıldı. Gazze Seyyye Ministerliği şenbi günü bayanat ilan kılıp, muhasırdaki bu rayonda ötken İyili'de 152 Palestinlik'nin hayatına ayrılgallıkını, bunun 25'den bu yankı en yukarı aylık ölüm nispeti rekord etkenlikini bildirdi. Ministerlik bayanatı da Seyyye Uçur Merkezi'nin ambarlarından ilingan uçurlağa sasılınıp, ötken ayda Gazze boyunca Kazakı uçurlar sahnede keskin iş görülgelikini ve okşumağa vilayetlerde cemi 150 kişinin öldürülgelikini bildirdi. Kazakı kalı arası da 21 neper küçük bala, 14 ayal ve 4 yaşanan kişi bağ bulup, ministerlik bu sanının toktavsız küçüğü vatkan tokunuşlarının pukralar ve Adem ziç oltıraklaşka rayılığa yetkili vatkan bir vasıt zinine eksettirdi kalıqını eskertti. Gazze Seyyye Ministerliğinin aşkarlısı İsrail'e 2025 yılı 10. Oktyabr'da yol koyulgan uruş, tok tutuş kilişimine karamay, tenişlik kilişimine hılaplık gelişinde olmaştırıp 1322 kişini öldürgen ve 1053 kişini yaralandıgan. Ministerlik yani İsrail'e'nin 2023 yılı Oktyabr'da Gazze'ye karatkan 40'lık uruşunu başlayandan buyan Kazak-ı Galla Umum sanının 73.349'a yaralanganlar sanının olsa 174.162 yetkililikten aşkarıldı. İsrail'in vahşiyane herbi ucumları katliamdan başka yana Gazze'deki amvi ulaşlarının 90%'ki yakınını tel töküs veren kıyan bulup, Birleşik Devletler Teşkilatı kayıt kuruş çıkımının tahminin 70 milyar dolarına yitidgallıkını ölçerlemekte. Hürmetli radyo dinleyiciler, Moskova'da bir kahvehanın yanında partlaş yüzbedi. Moskova'da köngül içiş ordunun yanında partlaş vakası yüzbedi. 3 kişi ölüp 15 kişi yaralandı. Sakçı ve ciddi kutkuzuş etiratları Nehmeydan kayıtıp gelip partlaşın sebebini anıklaş için tekşiş hizmetlerine başladı. Rusya İçki İşler Ministerliği Şembikeş'te Moskova'daki Kudryniskaya meydanındaki bir kahvehanın yanında yüzbegen partlaşta 3 kişinin kazakı kallıkını, kem digende 15 kişinin yaralanganlığını ilan kıldı. Ministerliğinin Rusya İctimai Taratkısı'nın Maksit'e ilan kıyan bayanatı kasasınlığında partlaş şüverinin vakti saat 20.10 ötkeninde Kordoniskaya meydanındaki 1. numarlık bina yenidi yüzbegen. Sakçı ve ciddi kutkuzuş etiratlar derhal rayonga yetip gelgen ve partlaşının arka görünüşü karta tekşürüş başlagan. Rusya Devlet Televizyası Vesti'nin haber kılışça destlepki nıklaşla partlaşının tabi gaz çıkıp gitiş sebebinin yüzbegen buluşu mümkünlükü notturuk koygan. Telegram'daki Astra kanalı olsa Nehmeydan guvahçılarının sözünü nakil keltürüp partlaş yüzbege restoranda bir generalının tuğulgan gününü tebrikleş faaliyet ötküzü vatkallıkını ilgir sürgen. Ama bu müstakil menbele terpidin delillenmedi. Hem de resmi dairelerimi bu vakti çıkanda uçur cezimleştirmedi. Hürmetlik radyo oluşuyla. Peru'da seyahat ayrıplarını çüp gidip 13 kişi öldü. Münasebetlik dairele vakada 11 yolcu bilen 2 ayrıplan kadımının hayatına ilgallıkına çıkarıldı. Peru'da seyahatçilerin ilipmanğın bir ayrıplan Nazca şehrine yakın yerge çüp gitti. Yerlik dairele kazada 13 kişinin hayatına ilgallıkını tuttu. Sakçı başlıklı Jorge Andrade şenbi günü ülkenin cenubudaki vaka yüzbegendek meydanda muhbirlığa bergen bayanatıda ülkümüzdeki uçurlağa karaganda 11 yolcu ve 2 ayrıplan hadıma

ياتلىغان دېدى. ناتكا شەھەرلىك ھۆكۈمىتى فېسبۇك ئارقىلىق ئېلان قىلغان باياناتىدا ئايروپىلاننىڭ يۈزلىگەن يىللار ئىلگىرى پىرونىڭ يەرلىك ئاھالىلەر تەرىپىدىن ناتكا ئەتراپىدىكى چۆلگە سىزىلغان ئارخېئولوگىيىلىك گېئوگلىف بېزەكلىرىدىن تەشكىل تاپقان ناتكا سىزىقلىرىنى ساياھەت قىلدۇرۇۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتتى. Cansız hayvanat şekillerinden teşkil tapkan bu sızıklarını fakat aeroplanda ya ki yukarı küzdüş monarlarıyla toluk gögülü buldu. Nazca şehirlik hükümeti aeroplanın yakındaki İK şehirden asmağa götürülgenlikini ve Peru'nun İrodiyan'la şirketine TV aeroplan çıkildikini aşkarıldı. Şirketten internet doğru bir kitle görüştülüşçe Kisna Grand Caravan tipli aeroplan bilen ötken 14 yıldan beri Nazca sızıkları üstüde seyahat uçuşları uğurlaştırılmakta. Peru daireleri vaka karta tekşürüş başlıkallıkını bildirdi. Air Edonia şirketi olsa bu vakte inik bayanat ilan kılmadı. Hürmetli radyo dinleyiciler, Trump İran'a kılınış planlanan hücumun emelden kaldırdı. Amerika Prezidenti söhbetlerinin ilgirilişine ekşip Amerika ve İsrailiyenin herbi hareketlerini tutukluluklarını etti. Amerika Prezidenti Donald Trump gelişim asas üstüde birlik gelingenlikini bildirip İran karta planlanan hücumun emelden kaldırganlıkını ilan kıldı. Trump bu kararının kısa vakit içinde ahirki gelişimini asıl kılışka bağlı kekelikini takitildi. Trump Truth Social hesabatını ilan kıyan beyanatı da Amerika'nın İran'a hücum kılışkı tayarlanıp boğallıkını, İran ve başka otur şark devletlerinin hücum nikayındaki söz için talep kıyallıkını bildirdi. Gelişim asası üstüde birlik kelingenlikini etkan Trump bu gelişimin Hormuz boğazını derhal toluk ve tel töküs içişini hem de İran'ın yadro tehditini ahırlaştırışını öz içi daldığallıkını ihbar edildi. Trump bu talepke esasen dünyanın kelgüsü menfaatte şundakla tedirici güllengen İran'ın mevcutluğunu saklap kalışı için kıskı batıkçı da bir gelişim asıl kalış şartı bilen bu hücumunu emelden kaldırışkı koşulduğum dedi. İsrailiyanın mı bu taşıbızıka koşul kallıkını etkan Trump hücumunu tok tutup uruş kararından ilgiri Amerika'nın İran'a atılınışta toluk tayarlanıp boğan ve hareket götüş dakikası tuğallıkını eskertti. Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda haberle aldınla. Hürmetli radyo anlıkçılar, hem de Türkiye'nin danlık nakşisi Zinet Salih'in oruluşu da Bana Da Söyle namlık nakşini huzurunla sunumuz.

TRT Uygurçunun hörmetli klasmenleri, insan mavcut boğan gündün buyan, pekat yaşaştığına emez, şunu bilen birge salametlikini saklaşının mu çağır tedbirlerini izledi. Çünkü hayat bazı da baharın berketidik sehi, bazı da olsa kahırtan kışının soğuk şamiledik rahimsizdir. Kisellik insanın en kovuna hemrahi, şifa olsa onun en kadimi ümidi bulup geldi. Yani şu ümit Türk milletinin minlaçı yıllık eskatirisi de pekatli bir davalaş usulü süptü dilemez. Özünü ödü diyene bir hayatlık pelsepsi süptü doğrunu aldı. Türkistan'ın payansız yaylaklarda dünyaya gelen bu kadimi bilim, evlatın evlatkı yütkülüp Anadolu'ya, Kavkazlığa, Balkallığa ve Türk dünyasının tüyüt etrafı kadar kaldı. Bugünkü gündümü bir bümay kurtkan, İhlamur yopurmakları da, bir yaylaklığın reyhan pırkı da, bir bulaklığın salkın suları da ve bir yaşanan danışmanın duası da eşi kovun şifanın izlerini tapkılı buludu. Kınımdak da dıktınla programımızda bulsun. Türkistan çeksiz asmini yaylakla bilen kuçaklaşkın, şamalı erkillikini tuprakları olsa danışmenlikini piçirladığın kademi bir yurt. Bu yapakat büyük devletlerin, dastallarının ve kahramanlarının dünyaya gelen coğrafyası demez. Şunu bilen bir giyene, insanın tabiat dilini ügengen, suyun sadası kulak sağan, üsümlüklerinin sırlarını yeşken ve şifanı tabiatın her bir nefsinin izleyen büyük bir mektep idi. Kadın Türklerinin karşıda insan, Asman bilen zimin otursu orantılgan mukaddes bir tanpınlık idi. Tuprağının berkiti bilen uzu kılınıp, suunun paklıkı bilen tazılınlar ve otunun ıllıklıkı bilen küç kuvvet tapar idi. Şu sebepten kisellik pekat tenninlemez, ruhunun ve hayatlık tanpınlıkının buzuluşu edip karlattı. Şipab olsa insanın tabiat bilen kaytidin inak buluş süpte de kubulukunlattı. Tağla bire danışman, deryala hayatlık minbesi, derehle olsa hayatın simvoluydu. Türk halk tibabeti insanını eni şundak tabiatının ayrılmaz bir parçası edip bildiğin bu çunkur danışmanlıkının dünyaya gelgen bulup, esirle bu içe Türkistan yaylıkının bağırlık Türk yurtlarına tarqalgan kadimi bir medeniyet mirası kaylangan idi. Köklem, Bahar'ı yiğinin yitip gelişi, Türkistan yaylıkıda şifalık besilinin başlanışı hesaplanattı. Akkarla erip, tabiatki

Kaytacağım girgende tebiple ve yaşanğan danışmelle evlattın evlatka ütüp gelen kadimi bilimler bilen şifalık usumluklarını toplaydı. Bu bilimlerini kitaplardan emez, öz eshatırsından ilip yeni evlatka yetküzetti. Bula fakat kişiliklerini davalaydıgan kişilerle emez, tebiyet dilini bildiğin, duaları ve kopuz nağmeleri bilen insan ruhu tesir kıldıgan danışmen yetekçiler idi. Türk halk tibabeti de şifa fakat üsümlüklerle emez. Müzikinin arın bakışlıkı da, sonun pakılığı da, uluğ derahlarının sayısı da ve utnun berkidi de mübaidi. Bu kararışın asası da güzel oluştuğun burun salametlikini kogdaş, tabiat ritmiga maslışış ve insan teni bilen ruhinin fakat tabiat bilen ornatkan tanğınlık arkalıkla unşuldukallıkları işin şibaydı. Türk dünyası da halık tibabıtı fakat akidlerdiler emez. Esirler bu içi küzütüş ve tecrübe bilen şekillengen ammavi emeliyetlerden uzuklanğandır. Kazak ve Kırgız yaylıkı da arç şahları purtulup silinip, kisel yatkan çidir havasının paklındıgallıkı işinletti. Altay ve Tuva Türkleri de karaga yilim bilen tehirlangan melhemle yaralarını unşaşkı işletti. Uygur Türkleri İpek yolu bu içe terakki kıygan tibbi enene arkalık yüzler şifalık üsümlüklerden tehirlangan doğrularını işlep çıkagan bolsa, Anadolu, Azerbaycan ve Türkmen yurtları da koru ütü, fantarun, given, kekik, karıdane, adaşayı ve spant özellik üsümlükleri halk tibabının ayrılmaz amıllar katardın urnağan idi. Sunuk ve çıkıklarının tenekçisi tep atalgan ustala terpedin urnağı keltürülüşü ıssık su ve boğ yopunçılarının romatizm ağrıkları üçün kullanılışı arak, kıtık ve türlük üsümlük şerbetlerinin yarı davalaştığı işletilişi Türk halk tibabetinin bugünkü günümüz getip gelen en enek ülgürü hesaplandı. Bu bağırlık emeliyetle tebiyet bir takdim kıyan imkaniyetlerini estaidil küzetken ve evlattın evlatka yetküzgen ortak Türk danışmelliğinin mahsuludur. Türkistan'dan Anadolu'ya sözülgen büyük güçler bilen tan, Türk halk tibabetinin esirlik toplumu yeni yurtlara yetkizildi. Anadolu'nun bay üsümlük kaplım bilen uçraşkan bu kadimi bilim, Tuğut anılarının, otaçılarının ve halk alımlarının kollurda tekimi bitilip yaşnaşında onlaştırdı. Esirler boyunca Türk dünyası da hakiki şifanın fakat doğrudur emez, mehriballıkta, hembeherlenişte, tabiat bilen unutulgan tanpınlıkta ve insanı ümit bekişlediğin illik sözlerdi yuşunuğallık işinildi. Bugün zamanıvi tibbi sahe insaniyetke büyük imkaniyetlerini sunuvatkan bir peytte milli tibiplerimiz bizge kalan en kıymetlik miras hem tabiatki boğan hürmet, salametlikni kogdaşkı belgen alaydı ehmiyet ve insanın toprak bilen su bilen, derah bilen, hem de bağırlık canlıkla bilen inak yaş gereklilik dair mefkurudur. Şu sebepten Türkistan'ın ken yaylık edin, Anadolu'nun bereketlik toprakları hiç sozulgan aşu kadimi sada hazır mı yaşamakta. Her bir bulaklığın salgınlıkı da, her bir şifalık üsümlüklüğün furku da, her bir kalipte yükselgen duada bizge okşaş bir hakikatini esildi. Hakiki şifa, insanın kaydının özü bilen, tabiat bilen ve hayat bilen yarışıp TRT Uyghurçunun hürmetli klasmenleri, yukarıda Yıldızlar'dan Yağırgan Sadala namlı programımızdan aldığında, kiler hep de kayıt görüşkice aman boğazıyla, hayır hoş. Yıldızlar'dan yangrağan sada.

Assalomu alaykum, hurmatli qo'ng'iroqchilar. Mudofaa sanoatida Turkiya bilan Amerika o'rtasida yangi bir hamkorlik davri boshlanishi mumkinmi? NATO boshliqlar yig'inida rahbarlar o'rtasida uchrashuvlardan berilgan signallar Turk kimsozlik zavodlarining Amerika urush paraxotlari uchun yangi bir adres bo'la oladiganligi qarashlarini kuchaytmoqda. Maxsus sahifa nomli programmamizning bo'yobtilik sonida Sartaj Oqsonning TRT xabar kanali uchun tayyorlagan Amerika paraxotlarining yo'nalishi Turk kimsozlik zavodlari bo'lishi mumkin sarlavilik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Qanoqdaqda diqqatingizni sahifamizda bo'lsin. Ankara sahibxonlik qilgan Shimoliy Atlantik Ahdiy Tashkiloti NATO boshliqlar yig'ini faqatla ittifoq uchun chiqarilgan qarorlar bilan cheklanib qolmadi. Rahbarlarning ikki taraflik suhbatlarda chiqargan qarorlari va o'tirg'u qo'ygan masalalari intayin muhim edi. Jumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan bilan Amerika prezidenti Donald Trump o'rtasida olib berilgan suhbatlarning markaziy nuqtasi albatta F-35, KATSA jazolari va Kaan'ga ishlatilgan motorlar edi. Lekin Jumhuriyet Erdoğan muhbirlarining kutib olish yig'inida diqqat tortadigan yana bir uchurni ham bahrladi. Jumhuriyet Erdoğan'ın hürmetli Trump bilen Türkiye'nin müdafiye sanayeti de Amerika bilen birlikte taşlaydıgan kademleri doğrusu da sözleştik. Adaydı kılıp etkende kimsazlık sanayeti üstüde toxtaldık. Bu pilot kemeleri, yani fırkateyle, torpido kemeleri ve su astı paraxotları buluşu mümkün. Türkiye bulanı öz kimsazlık zavutları diye siyalaydı, digen bayanatı bizni kelgüsü hakkıda mühim yipüç bilen temillaydı. Amerika uruş paraxotlarını Türkiye'de yasayalamdı. Bu sualga hazırkı kanunlar dairesinde cevap versek, hazırca ancı mümkünde görünmeydi. Çünkü Amerika kanunları devlet sırtıda oruç paraxotu yasasını inek çekleydi. Lekin bu çekleme yolu koyulgan devir bilen bugünkü Amerika oturusu da intayını zor parıq var. Prezident Trump mı bunu yakşı biliyordu. Ötmüşte her günü bir oruç paraxotu işlep çıkaralaydık. Hazır bunundan bekme yıraktımız. Maksimiz şu iktidarını kaytadan kolgu keltiriş. Bu meselede itibaklaştırımızın mı paydalanımız, belki mecbur bulup kalımız. Digen cümleler bilen hem hazırkı vaziyetini hem kelgüsüdeki yol haritisini tespirlep vermekte. Bugünkü günde devletle öz herbi iktidarını tiz surette terakki kıldırış niyeti de hatta mecburiyeti de oturmakta. Dəl muşa səbəbdən Amerika mu hazırqı qanunlarını yumuşatış yolunu tallab, oruş paraxotlarını dövlət sırtı da işləb çıxıralaydıqan yeni bir bəlgilimini tüzüb çıxışı mümkün. Amerika növətdə oruş paraxotu işləb çıxırışda Yaponiya və Cənubi Koreya qoxşaş itibaqdaşları bilən birgə yolunu davamlaşdırmaqda. Washington hükümetinin bu tüzümlükki Türkiyənin qoşuşu mümkünləgi kündün küngə texəmi köp tılgılınmaqda. Türkiye kimsozlik zavodlarining imkoniyat va iqtidori intayini yuqori. Masala faqat paraxot ishlab chiqarish masalasi emas. Amerika dunyoning har qaysi joylarida dengiz kuchlarini intayin aktiv ishlatmoqda. Iran urushi bilan birga Oq dengizdagi suvi soni ko'rinarli darajada ko'paydi. Rayondagi paraxotlarning asrash, remont qilish va saqlash o'xshash hayotiy masalalar uchun rayondagi taraqqiy qilgan kimsozlik zavodlariga ehtiyoj bor. Amerika bu ihtiyaclar üçün Kirodiya və İtaliyadaki kimsazlıq zavudlarını şiltib kəməkdə. Bu noxtada yeni bir mühim sual aldığımızda çıxıdı. Türk kimsazlıq zavudları Amerika paraxotları üçün yeni işləb çıxırış, asıraş, remont qiliş, ya ki, davamlaşdırış qoxşaş paliyyətlərini qılalamdı. Bu sualga naiti inib qilib, hə ədəb cavab veriş mümkün. Ankara yolu qoyğan yol xəritisi bilən bu sahədiki imkaniyyət və iqtidarlarını intayın yuqur bir noxtaya götürdü. Türkiye, Xitaydan keyin dünyada bir vaqtda eng ko'p harbiy paraxot ishlab chiqaradigan davlat hisoblanadi. Yevropa yoki NATO ichida ko'rinarli farq bilan oldin qo'rinda turdi. Dal Amerikaning ham yangi dengiz supalarini ishlab chiqarish, ham mavjud kuchlarni asrash, remont qilish uchun Turkiyani tanlashi mumkinligining asosidami mushu reallik yotadi. Taratqularda e'lon qilingan va bugungacha inkor qilinmagan bir uchurni eslab o'tish foydali bo'lsa kerak. Ötken aylada Amerika Deniz Armiyası Sistemilere Komandalık Ştabı'dan bir yukarı derecelik vekiller ömügi İstanbul Kimisazlık Başkarmasını ziyaret kaldı. Vekiller ömüginin körgelerden intayın təsirlengenliği tılgılınmaqda. Bulanın həmmesini bir yergi cam kılganda Amerika Türkiye'ni tallıgan təqdirde her iki devletin bunadın köp paydı girişidiganlığı enik görünüp durdu. Erdoğan Trump başçılığı da Türkiye-Amerika münasibetleri yakınkı mezgillerde ilgiri körülüp bakmağın derecede yaxşı bir noktuğu geldi. Bu yeni münasibetke harbi paraxotlarmı koşulsa, Ankara-Washington liniyesi texim kımmetlik bir şerikçilikten işkin açıqan boludu.
Qadirlik anglıqçılar, yuqorida maxsus sahifa nomli programmamızning bu haftalik soni bo'yicha Sartaj Aqsonning TRT xabar kanali uchun tayyorlangan Amerika paroxotlarining yo'lanishi Türk kimyosozlik zavodlari bo'lishi mumkin sarlaviylik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashdik. Ko'ngil qo'yib tinglaganingiz uchun ko'p rahmat. Aman bo'linglar.

Hörmetlik radyo yuvanlı koçalar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

Şun 2026-njylyň 3-nji awgusty duşenbi. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam, gaderli dinleyijiler. TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline ugly berilşiniň nowbatdaky sanyna başlaýarys. Uy verilşimizde 16 metr 17730 kilogerz yığılıklardan qeysqo tolqundan gün eferden diqqatınıza hüdürle yeriz. Gün eferden verilyen uy verilşimizde Aşgabat vaqtı bilen saat 7'den 7.30'da çenni, Çanağan tenar kalı türk saat 3'a'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan qaytadan dinləp bilersiniz. Gaderli dinleyijiler, goý berilşimiziň bugünkü sanyny da şöreýär habarlaryny şeýle hem türk dünýäsinde sahna sunýardy, hepdelik tapgyrlaryny eplesegimizi dinläp bilersiňiz. Goý berilşiň bugünkü sanyny taýýarlan we alyp barýan Nur Jemal Seýidow we tehnik işgärimiz Aslı Ýykylmaz.

Qadirli dinleyiciler, ömü bilen xabarların qeytxaça mazmunu eşdiriyarız. Daşar İşler Ministerliği Netanyahu sevitte paraxatçılığın ve durnuqluluğun yolu qoyulmağın islemeyer deydi. Amerikanın Birleşen Ştatlar ile İranın arasında gepleşiklerin duşun ve onu qaytadan başlamağına qarışılıyar. Tüsoğluqdaki Maduro Karakas'daki gepleşiklerin ömü seyresinde diyalogu qollayanlığını aytdı. Rusya ile Ukrayna'nın arasındaki hücumların güçlenmeği neticesinde adından 14 adam yok oldu. Qadirli dinleyiciler, indi bolsa şu beylik xabarların dolu görünüşünü eşdiriyarız. Daşarı İşler Ministerliği Netanyahu sevitte paraxatçılığın ve durnuqluluğun yolu qoyulmağını islemeyer dedi. Daşarı İşler Ministerliğinden verilen beyannamada Netanyahu Palestinlerin eni yurtlarından göçürülmeğini ve sevitte paraxatçılığın ve durnuqluluğun yolu qoyulmağını bükdümeği maksat edin yer deyildi. Türkiye Respublikası'nın Daşarı İşler Ministerliği İsrail'in Gaza uğrayan hücumları varada beyannama verdi. Daşarı İşler Ministerliğinden verilen beyannamada İsrail'in Gaza paraxatçılık meylnamasının durmuşa geçirilmeği boyunca kazanılan alalışın izyanının Gaza'da 30'dan qovraq asudi ilatı öllürmeği ve sağlığı qoyruş merkezlerini nişan almağı Netanyahu hükümetinin Palestinler bilen paraxatçılık islemeyenliğini yeni devrede görküzüyer deyildi. Beyannamada Netanyahu'nun Palestinlerin eni yurtlarının göçürülmeğini ve sevitte paraxatçılığın ve durnuqluluğun yolu qoyulmağın islemeyenliğini ıtıldı ve Amerikanın Birleşen Ştatlarının başta durmağını tövbelatçı yurtların ediyen tağallatını bükdeyenliğini ıtıldı. Beyannamada İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu'nun yakın günü oran çakmışık sferasını öğürülmeğini maksat edinyenliği bellenildi. Amerikanın Birleşen Ştatlar ile İran'ın arasındaki gepleşiklerin şuğun qaytadan başlamağına qarışılıyar. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump İran ile gepleşiklerin duşen ve onu gün orta saatlerine qaytadan başlanacaktığını nıqtap, Ormuz boğazı ve İran'ın yadro maqsatnamasının bet edilmeği boyunca ılalışıgın qıytxı möhlötte qazanılmağını ümit bildirdi. Trump Air Force One uçurunu jurnalistlerle geçiren söhbetteşliğine Saud Arabistani, Birleşen Arap Emirlikleri, Katar ve İran ile geçirilen gepleşiklerin neticesinde anı günü meyilleştirilen ulu görümlü

Cafer Cabbarlı'nın edebiyat yolu hünermenler tarafından üç esasi dövre bölünüp öğrenilir. Bu dövrlerin her biri hem Cabbarlı'nın kalemindeki kemilleşmeyi hem de Azerbaycan'ın cemiyetçilik özgürlüğünü şöhlendirir. Birinci dövr 1920 yılı içinde olan yılları ölçünü alır. Cabbarlı bu dövrde ilkinci koşkularını Mektep, Babay Emir ve Kurtuluş jurnallarına çap ettirir. Grup dövrüne bir yetim koşkusu ile koşku besteçliğine birinci oruna münasip bolyar. Allaucu sevdegarlar, cemiyete peydası bolmadık intelektuallara ve dinallara edilen adalatsızlıklara satirik koşkular ile tanqid eder. İlkinci drama eseri Vefali Seriyeni, ilkinci hikayesi Aslan ve Ferhadi yazar. Tarihi drama Nasreddin Şani yazar. Tripoli Sögüşü ve Edirne'nin basılıp almağı adlı eserler bilen Türk milletinin karışılık ve kahramançılık destanını sahnalaştırıyor. İkinci dövr 1920 yılın masraf emele geliyor. Bu dövrde cemiyetçilik dengsizliğini ve sınıfların ardındaki çakınışkır vardaki Aydın ve Oktay Eloğlu adlı mühim eserlerini yazıyor. Azerbaycan tarihine ve halk ruhayetlerine uğurup, Qiyil Qalası adlı koşku ile yazılan hikayeni tamamlayar. Tiyatro bilimini çoğunlaştırmak için üniversitede dolanıp barıyar. Dinanlara karşı edilen durumları ve onların erkinlik görüşünü gurur veren Güldar hikayesini yazıyar. Shakespeare'in Gamlet eserini kem bu dövrde tercüme ediyar. Kamillik dövrü 1920 yılın başlayar. Cabbarlı bu dövrde tarihi ve cemiyetçilik temaları kamil ve realistik usulü yadiyar. Oğut gelini eserinde Arap çoluşuna karşı duran meşgur Babek'in tarihi hikayetinin üstü ile vatana olan sevgini ve erkinlik ihtiyarını gururum veriyar. Dinan hukuklarının üstüne durup geçen Dilber hikayesini yadiyar. İn meşhur eserlerinin biri olan Sevil eserine olsa, Azerbaycan dinanın karısızlık ve azatlık görüşünü saklaştırıyor. Ova yerlerinin üstülme olan bağlı yazın almaz eserini, halkların doğunluğunun üstüne duran 1905, İlle ve Yaşar eserlerini yadıyor. Köp eserini kino düşürüyor, rejissörlük ediyor. 1933 yılı İnçe Tunğut Hadimi adı bilen hormatlanıyor. Şunki mihmanımız olan Aydın oyununa gelmek gülen, Aydın cemiyette tanılayan ve hormatlanan biri olmak arzuunu ediyen, emma gariplikle görüşen yaş yigittir. Oğudunluğu ve siretliği olan her kimi hayran eden Gültekin'e ören aşık olan Aydın, kakatının ölümünden garipbe düşen bu denanmden ölünyer. Görünüşe göre bu şovli birleşmedir. Emma Aydın'ın içki dünyası karşılıklarla doldur. Ve öğrenmenin getiren cevapkâçılığı onun könlündeki bincalıklığı ayırmayar. Vaktin geçmeyen sevgüğünün ilkinci odunu küytemeğe, eline bar olan zadın kadrını bilmediğe başlar. Gültekin olsa onun tersine, durmuşlarını ve Aydın'ı ayakta saklamak için her türlü pidakarlığı gözünü alıyor. Devamlı işi olmadık, hem akıl hem köngül taydın ulu çökkünlük yaşayan yolosunun yağdayına çıdım edip bilmedik Gültekin, çaresizlik bilen kıyın karara geliyor. Bay önürcü devlet beyin himayetkarlığına sığınıp yolosuna iş kapısını açmağa sinenşer. Emma bu çaresiz adım aklı zadın sonu oluyor. Dönüklüğü gözlerinden gören Aydın, dine öğrenmeğinin değil eğitim ahli arzularının kem çın patırak bulunduğunu duyar. Pulun ve güyüşünün ahli zadı keskettiyen düzüme karşı durmak istiyar. Emma bu görüşte iki ödü bolyar ve yeniliyar. Çunur yağdıda vızdan hasabını yerine yetiren Gültekin, ökuncunun aslına edilip öz canına katlediyar. Gültekin'in mahrum olan Badına onu ne akili söyündüğüne göz yetiren Aydın olsa, onsuz yaşap bilmeyecektiğine göz yetiriyor ve ölüm mavatına ona yollaş oluyor. Eserde esası tema sövgüdür. Emma bu sövgü hiç vaat arası ve koruluğu meydança bolup kalmıyor. Gariplik, çaresizlik, dönüklük ve pulun adam katnaşkarınakı uyran edici gücü sövgünün önünü geçer. Cabbarlı eserin sonunu adımlara başka bir yüzlenme veriyor. Aydın'ın Gültekin'in iyi diyanından ölüme gitmeyi, polun hiç vaat hakiki sevgini yenip bilmeyecektiğini

qadrli dinleyiciler, Ankara'da yayılımı verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişini dinleyerseniz koyu verilişimizi Feride Hilal Akın ve Enbo Orkestrası'nın yerine getiren Bilirma adlı aydımı bilen devam ettiriyor.

Qadrli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişini dinleyersiniz. İnni koyu verilişimizin başına verilen haberlerin kıskaça mazmununu yeni devirgedek dikkatinize getiriyoruz. Dışarı İşler Ministerliği Netanyahu sevitte parahatçılığın ve durnukluluğun yolu koyulmağını islemeyer dedi. Amerika'nın Birleşen Ştatları ile İran'ın arasındaki gepleşiklerin şuğun kaytadan başlamağına karışılıyor. Tussoğluqtaqı Maduro Karakastaqı gepleşiklerin öňe süresine diyalogu gollaýanlygyny mälim etdi. Gadyrly dinleyijiler, TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline goýy berilişiniň bugünkü sanyny geçirip gutaryarys. Goýy berilişimiz 16 metr 17770 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan çanak anten arkaly türk saat 3 adan 11990 ýygnalyklardan vertikal polarizasiýadan gün eferden dikkatiňize ýetirdik. Ýene-de eferde duşýan çak hoş, sag boluň.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън бонко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
12: Giderre bi amuriye Türkiye.
2: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radyo Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
10: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
3: It Türkiye hangiye radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.